Bulun ve koyu etsever deker. Yara bir ayar ediyorum deker. Bıçağın hayara şey deker. Bıçağın hayara şey deker. Bıçağın